gerçekten. Al. Aha ya! Hazırı kasisleri görürsün hadi. Hadi hadi hadi.

şirken sizim şirkenin. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.

Sensizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağıt